0: devam. Zvade dita çahoh billi, zeli şotis purrebi. Hizilalla çurçelebi, gvidi savse çurrebi. Razlier gavov zahi, aymes...
1: Aymes misin çoğum
0: reba? Ama evti gidof çamot, çevi gidi
1: misin çoğum reba? Sama dene cama, sama dene sama, kvahru gorka uzeli. Neşin yapadı no, parga giskedes muse.
0: Ah, yazılı yerden mozdaki, ay mesemi çoğum. Ama evki gidav çamot, çemişliki
1: çoneba.
0: Svada bita çapok bili, zeli şotis burebi. Hizilala çurçeleri, vili tamse çoğum.

hepsit şeni e ulihmam es biz ditkos argi guardi çem fis ragat mgerdiyo

0: Ferit Dinleriz.
1: Bir Arastros Arputla Paryas'ı tınar. Mari bitçimos işeğimi biz kısari kroliçi süres. Şişperlandıp zahep şiak sos. Ase çumi, ase nazi, kertçam yer maksus. Pare, tito zambahya şuk tam kutalim zivit. Demi şuk şiga kroli subuk siz marimiz moşçaz tvaridan betehi.